Yorum tepelere deli gibi yürüyorum gece gece kapaçana hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik atamadım adı kelimesi edene geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi.